الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عزيز مسلم الله الله سبحانه وتعالى خبر ويرب كتاب الله وبيغمبر أفندمز عليه الصلاة والسلام سناتن دا نقدر رب العالمين تكريم يدر مسلمان أهل إيمان صالح عمل يبان hayatında ve ölümünden sonra her kim iman getirip salih amel yapıp sabit kalıp bunun üzerine vefat ederse dünyanın ve ahiretin saadetini, mutluluğunu kazanır. Ölüm de haktı. Rabbil alemin ölümü yazıptı her kişinin üzerine. Bütünü ölümün dadını ağlı ve zahmetliğini çeker. Peygamberler aleyhissalatu vesselam öldüler. Salih kimseler, melikler, zenginler, fakirler, hasteler, sağlar, erkekler, kadınlar, bütünü yetini. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Kullu nefsin zâikatul mevt. Bütünümüz de ölümden haz etmeriz. Bu insan tabiatıyla ölümü sevmez, hayatı sever. Buna rağmen Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam diri, çok yadınıza salın ölümü. Çünkü insan hayatında dalar, gafil olur, yadından çıkar, dünyaya dalar. Dünya bu şekilde, insanı koyar dalsın. Akıl insan dalmaz. Her zaman ölüm gözü gündedir, türbe gözü gündedir, Rabbil alemin huzurunda durmak gözü gündedir. Akıl insan her zaman ölümü yadına salar. Ve buyurup aleyhissalatu vesselam, gidin türbeleri ziyaret elavın, ahireti yadınıza salsın, ölümü yadınıza salsın. Rabbil alemin huzurunda durmak gözü gündedir. Akıl insan her zaman ölümü yadına salar. Ve buyurup aleyhissalatu vesselam, gidin türbeleri ziyaret

yəxillər, həklillər, qusul çıxardırlar, kəfənə qoyurlar, qoxu vururlar, çiyinlərində qaldırırlar, üzərinə namaz qılırlar, dua edirlər, təkrimlə çiyində qaldırırlar, türbəyə əndirirlər. Bu həbsi cəsədin təkrimi olanda, bu asnada ruhu bundan daha fazla bir hafa ve tekrimin içindedir. Bişarat var, müjdeler var. Birincisi Allah Subhanahu ve Teala bunun kalbini ve dilini sabit eder. Dünyadan çıksın la ilahe illallah kelimesi üzerine. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Ölüm bunca acıdı, bunca incigi var, ahvali var, sakaratı var. Allah'ın tebareke ve teala müjdesi var ehli imana. Ruhun candan çıkmağını asant eder. Nece bir katre su, ahırı bir küpten akar, yen bir torbadan akar, ne asantılıktan o katre su akar. Bu şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdi. Müslümanın, ehli imanın ruhu canından çıkar. Bu da büyük bir bişarattı ehli iman. Bir mümin ruh verende, rahmet melaikeleri ener asumandan, üzleri sanki bir güneşti. Cennetten kefen getiribler özleriyden. Ve cennetin hoş kokusundan bir koku getiribler özleriyden. Otururlar etrafında. Bu müminin ki ruh verecekti. Otururlar etrafında. Ne kartadırlar? Allahu a'lem. Gözü nanca gider. Onca oturublar. Mümin bunlara bakınca sakin olur. İstirahat eder. Dördüncü müjde. Bu rahmet melaikeleri buna müjde verirler ruhuna. Diğerler özüne hiç sıkılma. Bir Rabbin yanına gideceksen seni üzeri ve kızmıyordu. Merhamet sahabidir. Bunu eşidince istirahat eder. Temenni eder bir dakika önce Rabbil Alemin'in huzuruna gitsin. O zaman rahmet melaikeleri ruhunu alırlar melekil mevutten, koyarlar bu kefenin ki cennetten gelip hoş kokuya vurarlar, başlarlar asumana çıkmaya. Yoktu bir melaike yerden göğün arasında, yan göğlerde illa bunun üzerine namaz kılar. Bu da Allah'ın fazlıdır. Bunca melaike dua etsin. Bu Müslümansı nece bir fazıldır. Ruhu çıkanda canından bir hoş koku çıkar özünden. Ki yeryüzünde bundan daha hoş bir koku yoktu. Melaikeler alırlar bu kokunu, bilirler bir mümin vefat edip bu ruhudu çıkır asumana. Rahmet melaikeleri bunun ruhunu çıkardıncalar, bütün göğün kapıları açılı öğünde. Her kapının melaikeleri var, harestiler üzerine. Her cemaat, her kapının üzerine harestiler, temenni edirler, dua edirler. Allah Subhanahu ve Teala yanlarından bu hoş ruhu, bu güzel ruhu yanlarından, öz kapılarından çıksın asumana. Her asumanın mukarrab melaikeleri var. Onlar bunu teşhi ederler, teslim ederler o bir asumana, o bir asumana hatta yedinci asumana oraya getirir. Yedinci asumanda melaikel mukarrabun bunu teslim anırlar. Etrafında yerirler. Ulaşınca ora Rabbil Alemin emreder. Abdimin kitabını üskek üskeklerde yazın. Üskek üskek yerleri verin özüne ve üskek dereceleri ve ecirleri verin özüne. Onlar da bunu yaparlar öz için. Bunu eşidince çok keflenir. Çok mutlu olur. Ondan sonra endirirler özün. Bir de yeryüzüne cesedine bırakırlar ruhunu bir de. Hatta sorulsun özünde türbesinde. Müminin ruhu o dakika geçinipti. Hısım, akraba, arkadaşların ruhu bunu kanşarlarlar. Çok keflenirler.

bize bir tane avuç seferden geldi. Böyle keyfuz geldi. Aynen bu şekilde keyfleri geldi. Kançarlarlar özünü. Başlarlar sormaya. Filan ne yaptı? Filan nedir? Akbarı alırlar özünden. Bundan bilirler. Türbedekiler bilmezler yeryüzünde ne olur. Ama bir tane yenge geçinen de haberleri ondan alırlar. Bu hapsi ruh konuşuruz. En son aziz Müslümanlar, müjde Müslümansı, Allah Subhanahu ve Teala dilini sabit eder. O ki melaike sorandalar özünden ki fitnetil kabr dili, Rabbu kimdi, dini o nedi, peygamberi o kim idi? Cevabı verende ondan sonra emroğlunu cennetten ferş olunu özüydü. Ve emroğlunu cennetten asfak getirirler, girdirler üzerine. Emroğlunu türbesi vasi olur. Cennetten de bir pencere, bir kapı açılır özü için. Cennetin hoş kokusu, cennetin serinliği, hoşluğu gelir türbesine. Ondan sonra türbesini vasi ederler özü için, büyük ederler özü için. Ne karta? Gözün anca görürse o karta. Ondan sonra ışık ederler, münevver ederler türbesini özü için. Onun da üzerine günde iki sefer yerini cennette gösterirler özüne, hatta hoşuna geçsin. Bu karamatı görünce diğer koyun beni bes olaşım ehliyetime haber veririm özlerine, Rabbil Alemin ne kadar beni tekrim edip diğerler özüne yat. Vakti dagi bu senin için yoktu. Yatar orada kalı kıyamata kadar. Hatta Rabbil Alemin bir de insanları türbelerinden çıkardı. Mahşerde yığıştırı. Buna biz keyfimiz var aziz Müslümanlar. Bu koyar insanı daha fazla üzleşsin. Taata, ibadete. Daha fazla uzak olsun her zaman. Bu maratibi, bu müjdeleri yadıva sal. Yaşa bunları. Bunlar fikri ud olsun. Bunlar hazırlan. Hazırlan bunların ehli olasan. Yok bunun aksi. Bunun aksi de var, çok ağırdı. Yeri gelsen inşallah konuşuruz özünü. Çok ağırdı. Bunların vel iyadu billah kimse ehli olmasın. Biz bunları konuşuruz. Keyfimiz var bunlardan. Bunları bizim için Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnetinde ve Rabbil Alemin kitabında bizim için zikredin. Her Müslüman için inşallah bunu biz bekleriz ve dua ederiz ve ricamız Allah'tan, hüsn zannımız Allah'tan bunu bize ve her Müslümana nail etsin. Duamız Allah Subhanahu ve Teala bütünümüzü, buradakileri ve yazdakileri cennete yığıştırsın, cennetin en üstte yerlerinde. Amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu alâ men emarakumullahu azze ve celle bi salatu ve teslimi aleyh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله خاتم وأعظم وأشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Aziz değerli kıymetli babalar, emmeler, kardeşler. Geçen haftalarda konuştuk bu ayet üzerine. Ve cealna minhum dedik bu esas-ı salahtı vel islah. Bir de nesli salih olsun, memleketi salih olsun, Müslümanlar salih olsunlar. Bu usuldan yerirler. Cealna minhum eimmeten konuştuk yehdune bi emrina konuştuk lemma sabaru. Konuştuk da sabır Allah'tan necadı, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem necadı. Kalasın sünnetiden mahşer hapsını konuştuk. Sabır nefisten kalıptı. Bir de sabır kanşar, kanşarunla. Beşerlerden sen çölde yaşamsan buna da konuşarak inşallah. Sabır nefisten neyden oğlu? Evvelen ögredesen özünü, alıştırasan özünü sabretsin taata. Çünkü nefs Allah yaradı özün istirahatlık sever. Kalksın sabah namazında. Ne işi görmüyor sabah namazında bazı Müslümanları? Zahmetti. Kalksın terk etsin. Bakasan gençti. O kiloları, o ağır şeyleri kaldırır. Azalatlarının her birisini mınca edipti. Başını kaldırabilmir. Namazı kalksın. Terbiye vermeyip nefsine sözümüz yabana. Sabretmek taata. Namaz sabır ister. 2 dakika duranda belimiz kırındı, ayağımız kırındı. Çıkar da caminin kapısında o ayrı yerde saatlerce dursa seleşse beli ağırmaz. Gidersen bunda durar beli ağırmaz. Bes ögüren miyip sabır etsin taata. Nefsini koysun tahammül etsin. Nefsini koymak, tahammül etmek budur sabır. Nefis haz etmez dursun namazda. Haz etmez ezberlesin Kur'an-ı Kerim. Haz etmez birrül valideyn. Haz etmez sılatır rahim. Haz etmez bunları. Şeytan özü dendi. Nece gelmedi da'vatı ve sen nece gidesen, nece salam vermedi sen, nece veresen, nece filan etmedi sen, nece etmesen. Ha zamana kadar Müslüman böyle kalı. Edebilmez sabretsin Allah'ın taatına. Kardeşini, Müslüman kardeşini görende salam versin. Ve hayruhuma ellezî yebde'u bisselam. En iyisi Allah yanında. Biz ne istirik? Madahir ha zamana kadar. İstirse en iyi beşer olasan Allah yanında. Hayruhum ellezî yebde'u bisselam. Sen başla. Sen ver. Ve li rabbike fasbir. Allah'ın üzü hürmeti hatırı için. Sen sabır etsen. Hepsi etsen nefsu. Şeytanu nefsu koymur salam veresen. Koymur tenazül edesen bacı uçu. Bila bazı babası için, enası için tenazül etmir. Bana ne cebeli ettiler, ben yetmem. En büyük hukuktu bu. Bir validen sabır ister. İlme alışmak, ege mekteplerde dünyevi ilim, ege dinde sabır ister. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek sabır ister. Deme ha zamana kadar, ben ezberlemirem, edebilmirem, yok. Alıştır nefsini. Beşerde özözde zakt etse edebilir. Sahabalar Allah razı olsun özlerinden. Hepsi 50 yaşındaydılar, 60 yaşındaydılar. Ezberlerler Kur'an-ı Kerim'i adları teçin. Beşerin özrü yoktu. Bes tembellik var. Beşer sever tembelliği. Allah Subhanehu ve Teala bu şekilde yaradıp seni. Hatta ihtibar etsin seni. Sen utasan tembelliği mi? Yoksa kalasan tembelliği mi? Mâ lekum izâ qîle lekum. İnfiru fi sabilillah ithaqaltum ila al-ard. Araditum bil hayati dunya min al-ahira. Bu da sebep. Ağırlaşmağı au ağırlaşmağı gelmeğa camiye namaz kılmağa au ezberlemeğa au oruç olmağa nedendi? Dünyanı, maadasını. Maadası daha mühim diyanlar oruçtan. Sabır alışmayayım. Ögretmeyeyim nefsini sabra. Sabır da taata Allah Subhanahu ve Teala ya eyyuhellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettekullah leallekum tuflihun ve'mur ahleke bis
1: salat vastabir aleyha. İbadat sabır ister. Sabrel özleriden isten salih olsunlar, murakabel özlerin. Namaz kıldılar, kılmadılar. Ha zamana kadar menenselerce kalım, ölene kadar. Ha zaman öldü, vazife biter. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Kalasan ibadattan, sabır da ibadattandı. Ölene kadar kalasan. Arvadı va, uşağı va, arkadaşı va. Neshet veresen. Sabredesen, kalasan mınidan. Hatta memleket salih olsun. Müslümanlar salaha geçsinler. Sabır an masiyetillah. Nefisten ikinci sabır nedir? Nefis sevar şehavatı. Züyine linnâs hubbu şehavat. Sevar şehavatı. Dedik size. Aksli taata ağırlası. Gelmez taata. Ağırdı özü için. Bes o tarafa hemen nece bir dağdan atasan özün? Ebele ener. Masiyeye. Nefis beladı, sevar. Masiyanı sevar. Yatmak, masiyadı namazda. Yatmağı sevar. Bakmak, harama, bakmağı sevar. Gözü örtmek, zahmet, örtmez. Nişi? Çünkü o asantı, bu zahmet. Beslenmeyip, ögrenmeyip sabır vardı. Bir sabır, masiyadan. Gerakim nefsuhu, atmayasan ipini geçsin. Dingirlensin, taklalansın. Yok, tutasan özün. Salsa özün gider. Mâni eşitmekten, filme bakmaktan, yalan demekten, gıybet etmekten, hemen geçti yanından, geldi şeytan dedi, kes özün, kesti. Nişi, yadımda var billi gıybetti. Ve sabra alışmayayım. Nefsini tutsun, hapsetsin nefsini şehvasından. Dil hez eder selaşsın, kessin. Hez eder ta'n etsin aleme. Dinlerine, akidelerine. Ve sen dili tut. Emsik aleyke lisanek. Vel yesa'ke beytuk. Ve bki ala hatiyetik. Sabrele. Allah'ın kaderi sabr ister. İncikli şeyler sabr ister. Vasbir ala ma asabek. Ya buneyye akimus salat. Ve emur bil ma'ruf. Vasbir ala ma asabek. İnne zâlike min azmi el umur. Ve lenebluvennekum. İmtihan ederek sizi. Bi şeyin minel khavf vel cu' ve naqsin minel amval vel enfus vel semerat. Ve beşşiris sabirin. Nedir buşra? Allah yanındadır. Allah da kerimdir. Bilmesen kıyamatta bunun kanşarı nedir? Çünkü kerim vaad edip sana. Wallahu la yuhliful mi'ad. Duamız Allah'a subhanehu ve teala tevfik etsin cümlemizi. Sabır beşerlerden olağın. Duamız Allah'a subhanehu ve teala nene babamızı affetsin. Evladımızı, gençlerimizi salih etsin. Memleketimizi emin ve aman etsin. Duamız Allah'a subhanehu ve teala şifasını endirsin hastalarımızın üzerine. Ölülerimizi rahmetine kılsın, cennetine koysun. Amin. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا بأمنها وأمانها وعيشها سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم كن لإخواننا في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا وحافظا يا رب العالمين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم فرج كربهم ونفس همهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

İnşallah gelin dedi, hakikati bilin dedi, benimle yükselin dedi, severim ben Muhammed'i. İlim onda, irfan onda, sevgi onda, şefkat onda, kelamullah.

dedi, hakikati bilin dedi, benimle yükselin dedi, severim ben Muhammed'i. İlim onda, irfan onda, sevgi onda, şefkat onda, kelamullah.